0: O canım, o ne bir bak of için.
1: Cızba cızba, cızba cızba, cızba cızidi.
0: Eki tebe.
1: Şu mi bon, ne nazoviş, şu seni yaviş.
0: Moj ne ba toga.
1: Cızba cızba, cızba cızba, cızba cızidi.
0: Stipu me majke.
1: Şu mi bon, ne nazoviş.
0: Jel tu nemaš boba?
1: Šo se ne javiš.
2: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.